her şey belki de unutamam ellerim ellerim çıkmır fikrimden.

Çok çetin tapılır indi samimi adamlar. Eğer güvendiğin adam varsa zamanı itirme. Ele indi ona ne kadar sevdiğini söyle. Çünkü samimi adamlar çok az kalıp kadrini bilir.

0: 9.9 faizden 3.50, 12.9 faizden teminatsız elde edin. Kredi müracaatınızı ele indi online gönderin. Azertürk Bank, sizin devlet bankınız. Azertürk Bank, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankı'nın 234 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
1: Süpermarketimiz Bazar Store'da hafta sonu indirimleri 1-4 Oktyabr tarihlerinde 680 gramlık Doha Asorti turşu 2 manat 25 kapiyi değil, sadece 1 manat 89 kapiyi. 1 litrli Slavyanski süt 3

0: Hüseyin Abdullayev'in ifasında o insan mahnısını ilk defa dinleyenler de oldu düşünürüm radyomuzda. Böyle radyon daimi gece ümumiyyətli saatlerinde dinleyenler varsa artık hakimdiler bu mahnıya.
1: Bir sıra ifaçlar var ki onların mahnılarında sözler tamamıyla başa düşülür. Hı-hı. Elmi bu onlardandır.
0: Hakkını verir sözleri.
1: Xatir İslam'da bu var. Nuri Sərinləndirici
0: Röyada
1: bu var.
0: Var.
1: Yani bak Elvin de onların en yaxşı nümunelerinden.
0: Ve öz abu havasıyla, öz sesinin avazıyla Vüsal Hacıyev Mən Səni Axtarıram mahnısına yeni bir nəfəs verib. Ve düşünürüm ki uğurludur. Hatta eşyanlıklarında tez-tez işitəcəyimiz ifalardan biri olacak.

Yalnız havayı faytoncu kovma dostum. Asla asla biraz sür. Onsuz damırdan eller ötür. Ömrümüzün faytonu aparsa da bizleri. Geçmişimiz.

yok olacak. Benden bir de bir de olmayacak. Eh güzel kızlar çok olacak. Benden bir

bir garibim. Niye yaşadım? Ben küçük giderim. Pişman olursam sevgisiz